0: 合齐，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Atım Nursultan Bey, gönüm kurmaz. Calancı da diyor, halkım kıştağına bulalım. Kış günleri bürkü salarız. Kışta cazdın günü, güçtün günü bürkü tıkarmayız. Kıştın günleri tapı tapında salarız.
0: Kırkızı zulü, Şünyin Ule de çöntüm sizu, yiyor şan çen nin li şi. Tam yung zici şünhua de yin, şü bu zu liye wu.在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: 马尔克都将当干毛干，阿达马古斯苏姆萨拉拉德瓦克贝克，多斯托瓦塔格恩杜，萨雷勒克。
0: 养鹰，为的是驯化它为鹰主人捕猎。而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来训他的新鹰了。
1: Halvalandığım bürkütü canı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp. Ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuş yutta bir kişiye üstüş.
2: Öy lan kim bu köle? Öl böktürmez mi? Şıkırım etmeye var.

0: Bu kitapta hangi işte ürün albayta kemdegen oylar bol boy. Ama coğuşu lektör kut bu uçur kalı bol boy.
1: Hocamda giriştirsen bol otayım senik. Yakşı coğuş gün.
0: Ahtaman surasam ahtan bürkütlerin türleri bunda top torun ait bir et.
2: Biz Kırgız mülüşkerleri bürküt karmayız. Karmaya alabız. Kayra koypura alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta yürüyendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ya, aga işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunda aytam da. Salıştığını ben şunday yakışı görüp kalpmın. Şunday osurlanıp, özüm çok hoş bulup, dömürümü götürdüm. Şunday bir yakışı eziyet değil ulan. Nasıl olsun ki? Götürüp, yürüştük seni.